0: annesi tatmin değil. Çok pahut itimel.
1: What itimel andate sekiz?
0: Annesi tat. Itimel.
1: O hanma ke andate sekiz pizza tatmin.
0: Hay bu kwa kimane tanjel. Loke. Kimane tatmin. Tiba tau tiba wa. Anaba.
1: Ntate wa ka o sontsole la temba sentse ba uka bana leso a ka nnete ha ona le le gopo ntate se di speech ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: no mo go tsa ha o di